body, my choice. Novemin Luna Erşahine, je komamın Aysay, utu, Radio 1 guhtari bki.